fırmak, dünnet yaplar, fandak dodak, bir tukomsle, en skadrlak, az vay saydmer.